0: yaptımsa senden ayrılamadım. Ayrılamadım.
1: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.

Sendin bu hayatta ilk sevgim, tek güvendiğim. Hatta her şeyiyle kendimi teslim ettim. Neden güvenilmez artık sevdiğini söyleyen dillere? Neden inanılmaz artık aşkla bakan gözlere? Olsun, ben kendi kendime de yaşarım sebebi sen olan bu umutsuz sevdayı. Ben kendi kendime de sararım açtığın o devasız derin yarayı. Radyo

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
2: her zaman,
0: her yerde. Radyo Ülkü.
3: Beni bırakıp gittiğin o gün var ya, sanki dünya durdu. Her şey yasama gibi. Seni çok özlüyorum. Hele de geceleri, sanki yaş.

sanırsam. Bana sen lazımsın, bana sen lazımsın, yalnızlık değil. Bir evet desen, bir davet etsen, bu kadar sevmem yanlışlık değil. Bir an sensiz kalırsam, sensiz tek nefes alırsam, cehenneme, cehenneme kadar yolum olsun, başka bir aşkı tanırsam, başka bir aşkı.

0: kaydı.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
8: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturmuşum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Mustafa Sandal'ın 1994 yılında çıkardığı Suç Bende albümünden albüme adını verdiği şarkı Suç Bende ile başladık ve bir yıl sonraya gidiyoruz. Ege, sende

albümü Bir Hadise Var. Bu özel albümden oldukça hareketli bir şarkı Aşık Değilim Olabilirim seçtim sizlere ve Nirkelam'la devam ediyoruz. Tamamıyla şarkının altyapısı Alaturka. Joker albümündeyiz. Anla artıksa şimdi dinleyeceğimiz şarkı.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılar. Bu güzel günde retroda sizlerle birlikte Pınar Aydın'dan Bekletmeyi dinledik. Benzer dönemlerde

0: telefonu kapat.
1: Abi şimdi hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

Romanı ilk albümünü gençliğin gözyaşını 1995 yılında yayınladı. Albümün çıkış şarkılarından bir tanesi Seni Seviyorum'u dinledik. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Grup Gündoğarken'de söz şarkımızsa...

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, 253 şehidin her birini rahmetle, minnetle, kemali edeple yad ederek darbeci alçaklara karşı direnirken yaralanan 2737 gazimize şahsım ve milletim adına tek tek şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal eden 72 gazimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyorum dedi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Şehitler Köprüsü çevresinde dronlarla ışık gösterisi gerçekleştirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. FETÖ-PDY silahlı terör örgütüyle ilgili bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda 720.580 kişiye adli işlem yapıldı. 83.836 kişi hakkında dava ve soruşturmalar devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin bağımsızlığının 250. yıl dönümü anısına ABD Darphanesi tarafından üzerinde Başkan Donald Trump'ın portresinin bulunduğu 1 dolarlık yeni bir altın madeni para basılacağını duyurdu.
1: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6141 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 4 kuruş, euro 54 lira 4 kuruş, sterlin 63 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.764 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Bugün 16 Temmuz Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mersin Protokolü tarafından şehitlikler ziyaret edildi. Şehit mezarlarına karanfil bırakılarak dua edildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il genelinde narko alan uygulaması yapıldı. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 10 araç sürücüsüne toplam 532.776 lira para cezası kesildi. Ayrıca 29 yoklama kaçağı ile çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı. Denetimler sırasında şüphe üzerine kontrol edilen 6 kişiden çeşitli miktarlarda ve cinslerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Mersin'de belediyeye ait bir merkezde atipik otizmli 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu öğretmenin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, kurumdan talep edilen son 6 aya ait güvenlik kamerası kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesinin beklenmesine karar verirken sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sabahat Aslan, Mersin ve Çukurova kıyılarında yaşanan ithal plastik atık kaynaklı deniz kirliliği ile ilgili Barcelona Sözleşmesi Sekreteryası'na resmi şikayet başvurusunu gönderdi. Başvuruda özellikle Mersin Körfezi ve Çukurova kıyılarında plastik atıklar, mikroplastikler ve nanoplastiklerin oluşturduğu çevre kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi. Mersin'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada dolandırıcılık suçundan hakkında 36 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.C. saklandığı lüks bir yazlık sitede hırsızlık suçundan hakkında 42 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. bir eczanede hırsızlık yaptığı esnada yağma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İY. de saklandığı kırsal alandaki kır evinin havuzunda yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de ters yönde ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan araç sürücüsüne 21 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine de geçici süreyle el konuldu. Mersin'in erken dönem sanayileşme sembolü olan eski İngiliz yağ fabrikası kaderine terk edildi. Kent hafızasında çok özel bir yere sahip olan bu tarihi yapının aslına uygun şekilde restore edilerek kültür merkezine dönüştürülmesi çağrısı yapıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince trafik uygulamasında plakasız motosiklet kullanan bir sürücüye 78 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine bir ay el konulan sürücünün motosikleti de 30 gün trafikten men edildi.
1: Hava durumu.
3: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde yağış yok. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 21 kilometre hızla esecek.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Yolda, sporda, evde, yemekte,
8: yürüyüşte, sol.

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

bana soracak olursanız en kısa aylardan bir tanesidir Temmuz. Tabii ki süre olarak değil, sadece hissediş olarak. Çünkü genelde tatillerimizi Temmuz'a ayarlarız. İşte ne bileyim, Temmuz'da günler biraz daha kısa sürer çünkü eğlenceli ortamlara karışırız. İşte sevdiklerimizle beraber zaman geçiririz. Sıcak olduğu için evlerde durmak istemeyiz. Dışarıda da biliyorsunuz zaman daha çabuk geçer. Çünkü etrafımız hep kalabalıktır. O yüzden dediğim gibi Temmuz en kısa aylardan bir tanesi. Ve geçip gidiyor işte. Evet, bu güzel Temmuz gününde birlikteliğimiz başladı Gül Güne Gül'le de. Gayet keyifli bir iki saat vaat ediyorum. En iyi, en güzel şarkılarla. Hoş geldiniz.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve

0: akademik girişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
4: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
5: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo Ülke.

Bugün size biraz hayvanları anlatmak istiyorum. Mesela kara kedi neden uğursuzdur acaba? Ya da kırmızı renk boğaları neden kızdırıyor olabilir? Veya sivrisinekler neden yazın bizi rahat bırakmıyorlar? Merakları için az sonra anlatmaya başlıyorum. İki güzel şarkıyla baş başasınız. Birlikteyiz hemen sonrasında. Sormasa

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gül güne gülle.
2: Radyo Ülkü.
3: Lafını bağla bölüyorum, elini verme gidiyorum.

0: Canım ne yapalım sen de söyle. Lafını bağla duruyorum. Elini verme gidiyorum. Bana güvenme deniyorum.
1: Gül Güne Gül'le de bugün hayvanlar alemini konuşuyoruz demiştim. Şimdi kara kedi geçmesiyle başlayalım isterseniz. Dünya tarihinde kedilerden başka önce tanrılaştırılan, sonra böyle şeytanla özdeşleştirilip soykırıma uğrayan, sonra da tekrar evin baş köşesine yerleştirilen hiçbir canlı türü yok. Araştıracak olursanız siz de farkına varacaksınız muhtemelen. Bir insanın önünden siyah renkli bir kedi geçmesinin uğursuzluk getireceğine ilişkin inancın kaynağının milattan önce böyle 3000'li yıllara, eski Mısırlılara dayandığı zaten biliniyor biliyorsunuz. O devirlerde kediler kutsal bir canlı olarak görülüyorlar. Hatta siyah dişi kedilerin tanrıça olarak kabul edildikleri, bazı kazı çalışmaları sonucu çıkan duvar kabartmalarından da günümüze kadar ulaşmış. O devirde Mısır'da kedileri hastalık ve ölümden korumak için kanunlar bile yapılmış. Evin kedisinin ölmesi aile için bir felaketmiş mesela. Aile fakir veya zengin olsa hiç fark etmiyor. Kedi mutlaka mumyalanıyor. Çok güzel kumaşlara sarılıyor. Hatta mezarında yanına kıymetli taş ve madenler bile bırakılıyor. Kedilerin Mısırlıları bu kadar etkilemesinin sebebinin aslında çok yüksek yerden düştükleri zaman bile yara almadan kurtulmaları olduğu sanılıyor. Kedinin 9 canlı olduğu inancı o zamanlardan gelmiş aslında. Medeniyetler geliştikçe de insanlarda kedi sevgisi artıyor. Hindistan'a baktığımızda ya da Çin'e baktığımızda kediler insana en yakın hayvan oluyorlar. O devirlerde bugünkü inanışın aksine kedinin birinin önünden geçmesi o kişi için şans anlamı taşıyor. Kedilerden böyle özellikle de siyah kedilerden nefret aslında orta çağda başlıyor diyebilirim İngiltere'de. Bağımsız, bildiğini yapan, inatçı ve bazılarına göre sinsi karakterleri sayılarının da şehirlerde aşırı artmasıyla birleşince kediler gözden düşüyor elbette. O yıllarda evinde kedi besleyenler yalnız yaşayan fakir ve yaşlı kadınlar. Yine o yıllarda büyücü ve cadı inancının tüm Avrupa'da histeriye dönüştüğü yıllar biliyorsunuz. Siyah kedi besleyen bu kadınların kara büyü yaptıklarına dair kampanyalar başlatılıyor. Tabii ki siyah kedilerin geceleri şeytana dönüştükleri konusunda korku dolu halk bir sürü hikaye üretiyor. Cadı konusu bir paranoyaya dönüşünce birçok zavallı kadın kedisiyle birlikte ne yazık ki yakılıyor. Hatta bir programda bundan da bahsetmiştim diye hatırlıyorum. Fransa'da Kral 13. Louis bu uygulamayı yasaklayana kadar her ay ne yazık ki binlerce kedi katledilmiş. Sonrasında ise insanlar böyle kedilerle uğraşmayı bırakmış ve kediler popülerliğini tekrar geri kazanmışlar. Peki kırmızı renk boğaları neden kızdırır dersiniz? Şarkıların sonrasında konuşalım mı? Sen...

şarkıların hemen sonrasında birlikteliğimiz devam ediyor. Kırmızı renk boğaları niçin kızdırır demiştik. Aslında kırmızı renk hiçbir boğayı kızdırmıyor. Çünkü boğalar biliyorsunuz renk göremiyorlar. Kırmızıyı da diğer renklerden ayırt edemiyorlar haliyle. Boğa güreşinde matador boğayı eline aldığı şapkasını, şalını sallayarak kızdırıyor. Boğanın kırmızı şala saldırdığı inancı yanlış aslında. İspanya'da boğaların kırmızı renge saldırdığı inancı matadorların kırmızı başlık kullanmaları nedeniyle yaygınlaşmış. Halbuki başlıklarda bu renk boğayı kızdırmak için değil, seyircilere böyle hoş görüntü verebilmek için seçilmiş ilk etapta. Kırmızı renk aslında sadece biliyorsunuz insanları etkileyen bir renk. Yapılan deneylerde bu rengin insanlarda kan basıncını yükseltip kalp atışını hızlandırdığı saptanmış. Bunun nedeninin de kırmızının kanın rengi olduğu sanılıyor. Boğalar arenada kırmızı rengi görünce asabileşmiyorlar. Kendinizi boğanın yerine koyun, etrafınızda çığlık atan binlerce insanın ortasında böyle tozlu, gürültülü ve çok sıcak bir ortamda sırtınıza saplanmış olan kılıcın acısı içinde bir de şapkasını böyle salım salım sallaya sallaya üstünüze gelen bir adam varsa kızmak için bu kadar sebep varken sırf rengi kırmızı diye bir bez parçasına kızar mıydınız? Boğa güreşi hakkında bilinen yanlışlar sadece bu kadar da değil. Aslında boğa güreşi geleneği İspanya'dan doğmuş değil. İlk çağlardan itibaren boğa kuvvetin, dayanıklılığın ve verimliliğin simgesi olmuş bir hayvan. Boğa güreşinin ilk versiyonu antik Yunan, Roma, Mısır ve hatta Kore ve Çin medeniyetlerinde de görülüyor. Boğaya Persler tapıyorlar, Afrika'nın bazı kesimleri ise öldürüp safrasını içiyorlar. Tüm bu geleneklerin temelinde hayvanın gücü yatıyor tabii ki. Bu geleneğin bir şekilde İspanya'ya geldiği, Avrupa ülkeleri içinde biliyorsunuz bütün düzenleri en son terk eden bu ülkede de kalıcı olduğu sanılıyor. Biraz da sivrisinekleri anlatayım size ama iki güzel şarkının hemen sonrasında. Gözüm.

Gül Güne Gül'le de bugün hayvanları konuşuyoruz. Biraz da sivrisinekleri anlatayım demiştim size. Dünyada yaklaşık 3000 sivrisinek türü olduğunu biliyor muydunuz? Bunların çoğu aslında insanlara saldırmıyor. Zaten aksi olsaydı dünyanın her yerinde bulunabilen bu yaratıklar ormanda, dağda, insan bulunmayan yerlerde yaşamlarını idame ettiremezlerdi. İnsanların kanlarını emerek yaşayan sivrisinek türlerinin yalnızca dişileri kan emiyor. Dişiler de insanların kanlarını kendi yumurtalarını üretebilmek için protein sağlayabilmek amacıyla emiyorlar. Birçok cinste dişi sivrisinekler en azından ilk yumurtalarını kana ihtiyaç duymadan üretebiliyorlar. Fakat sonraki yumurtaları için kana ihtiyaçları var. Bulabildikleri her canlının da kanını emiyorlar. Sadece insanlar diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Hatta deniz yüzeyine gelen balıklar bile ellerinden kurtulamıyor. Erkekler çiçek özleriyle besleniyor. Yumurta üretme gibi bir dertleri yok çünkü. O yüzden insanları sokmuyorlar. Dişi sivrisinekler avlarının yerlerini duyargaları ve 3 çift bacaklarındaki alıcılarla buluyorlar. Alıcılarla nem, ter ve ısı özelliklerini saptıyorlar. Sivrisineğin duyargaları 1 santigratın 1/1000 kadar sıcaklık değişimlerini algılayabilecek kadar hassas. O yüzden karanlıkta bile bizi böyle kolaylıkla bulabiliyorlar. Yine dişi sivrisinekler insanın nefes verirken çıkardığı karbondioksit bulutu içinde ileri geri hareketler yaparak bu bilgileri değerlendiriyorlar. Avın yararlı olacağına karar verirlerse de eyleme geçiyorlar. Bazılarının sivrisinek bana dokunmaz demelerinin aslında esas nedeni ter ve nefes kokularının sivrisinek için cazip ve özendirici olmamasından kaynaklanıyor amicamız. Sivrisinek sanıldığı gibi içi delik sivri uçlu bir boruyu deliğe sokarak kanı emmiyor. Sivrisinek de ağzın altındaki kesede 2 tane tüp, 2 de neşter olarak kullandığı testere ağızlı bıçak var. Önce bıçaklarla deriye delik açıyor, sonra tüplerden biriyle tükürüklerini bu deliğin içine akıtıyor. Bu tükürük insan kanının pıhtılaşmasını önleyecek bir yapıda. Böylece ikinci tüpü sokarak sıvı kanı size fark ettirmeden kolaylıkla emiyor. Eğer bir dakika içinde hala fark etmediyseniz deposu kanınızla dolu olarak kafayı bulmuş şekilde derinizden ayrılıyor. Sivrisinekleri tahrik eden şey nefesinizdeki karbondioksit oranıyla derinizdeki ısı ve nem oranı olduğundan özellikle geceleri sivrisinek hücumlarını geçiştirebilmek için çok sık nefes alışverişi gerektirecek fiziksel hareketler yapmamanız gerekiyor. Yani aslında teninizi serin ve kuru tutmanız gerektiğini unutmamalısınız. Gerçi bu kadar sıcakta bunu nasıl başaracaksınız bilemiyorum ama. Şarkıların hemen sonrasında.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, 253 şehidin her birini rahmetle, minnetle, kemali edeple yad ederek darbeci alçaklara karşı direnirken yaralanan 2737 gazimize şahsım ve milletim adına tek tek şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal eden 72 gazimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyorum dedi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Şehitler Köprüsü çevresinde dronlarla ışık gösterisi gerçekleştirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. FETÖ-PDY silahlı terör örgütüyle ilgili bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda 720.580 kişiye adli işlem yapıldı. 83.836 kişi hakkında dava ve soruşturmalar devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin bağımsızlığının 250. yıl dönümü anısını ABD darphanesi tarafından üzerinde Başkan Donald Trump'ın portresinin bulunduğu 1 dolarlık yeni bir altın madeni para basılacağını duyurdu.
3: Spor.
2: 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.141 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 4 kuruş, euro 54 lira 4 kuruş, sterlin 63 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.764 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber 1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
11: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
12: Garanti BBVA.
13: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
14: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
15: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
16: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
17: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
18: Ergül her nesile.
17: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
19: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
20: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanımda. Arkadaş kundura üzüm işanımda.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
7: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Yolunuz da açık olsun.
13: Radyonuz. Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de bugün hayvanlar alemini konuşuyoruz. Atlar nasıl ayakta uyurlar sizce? Amerikan kovboy filmlerinde atların geceleri kamplarda veya gündüz barların önünde daima ayakta, binilmeye hazır vaziyette durduklarını mutlaka görmüşsünüzdür. Evet, doğrudur. Atlar nadiren yatıyorlar. Genellikle hasta oldukları veya doğum yapacakları zaman. Atlar günlerce, hatta haftalarca yere yatmadan ayakta durabilen canlılar ve uzun da yollar gidebiliyorlar. Ayakta dururken dizlerini kilitlemeleri ve uyumaları mümkün. İnsanlar mesela bunu denemeye kalksa muhtemelen düşüp kalırlar. Bilim insanları atların ayaktayken daha rahat olduklarını ve daha az enerji sarf ettiklerini söylüyor. Çünkü atın vücudu bir hayli büyük ve yatarken nefes almasında iç organları kimi güçlüklere yol açıyor. Hadi onlar ayakta uyuyorlar. Peki kuşlar neden V şeklinde uçuyorlar? Bunu merak etmiş miydiniz? Az sonra birlikteyiz.

Güngül Günegül'le de bugün hayvanlar alemini konuşuyoruz. Kuşlar niçin V şeklinde uçuyorlar acaba demiştik şarkıların hemen öncesinde. Sadece kazlar değil, martılar, pelikanlar gibi büyük su kuşları da filo olarak toplu halde giderken V şekli oluşturarak uçarlar, biliyor muydunuz? Bunun nedeniyle ilgili aslında kesin olmayan, tartışmaya açık çeşitli görüşler var. Bunlardan en çok rağbet gören ikisinden bahsedebilirim size. Birinci görüşe göre sürünün V şeklinde uçmasının amacı enerji tasarrufu. Bu uçuş şekliyle öncelikle en öndeki kuş bir arkadaki kuşa gelecek rüzgarı ve hava direncini engelliyor ve daha az enerji sarf etmesini sağlıyor. Bunun bir başka örneği de bisiklet takım yarışlarında birbiri arkasına saklanarak giden ve sık sık en öndekini değiştiren yarışmacılarda da görülür. Araba yarışlarında da mesela arkadaki araba öndekine mümkün olduğunca yaklaşarak onun kestiği rüzgar ve hava akımının avantajıyla daha az yakıt harcamayı amaçlar. İşte bu şekilde uçan kuşlarda da sık sık en öndeki liderin değiştiği ileri sürülüyor. Yine bu görüşe göre öndeki kuş kanadını çırptığında kanadının ucunda bir hava boşluğu, yani bir girdap yaratıyor. Arkadaki kuş buraya yükselen havayı kanatlarının altında bularak daha az enerji sarf ederek yüksekliğini muhafaza ediyor. Bu kuşun hareketinden de bir arkadaki kuş faydalanıyor. Bu uçuş şeklinin daha ziyade büyük kuşlarda görülmesinin nedeni de aslında bunların büyük kanatlarıyla yarattıkları hava hareketinin büyüklüğü ve arkadaki kuşun işine yarayabilmesi elbette. 70'li yıllarda yapılan bir araştırma var mesela. 25 kuşluk bir filonun bu şekilde uçarak uçuş mesafesini %75 arttırabildiği ileri sürülüyor. Ama tabii bu teoriye göre her kuşun öndekiyle aynı mesafede ve açıda uçması ve senkronize, yani eş zamanlı kanat çırpması gerekiyor ki bu gerçekte mümkün mü tartışılır. İkinci bir görüşe göre ise kuşların gözleri başlarının yanında. Dolayısıyla tam önlerini göremiyorlar. Bu uçuş şekliyle sürünün farklarının birbirini görerek kaybolmadan bir arada kalması sağlanıyor. Bu görüşe karşı olanlarsa kuşların geceleri de uçtuklarını, bu nedenle öndeki kuşu görmenin önemli olmadığını, zaten sürüyü kuşların bağırışlarının bir arada tuttuğunu ileri sürüyorlar. Çok basit gibi görünen bu olayın bile sebebi tam öğrenilebilmiş değil, biliyorsunuz. Belki de görüşlerin birleşimi, yani hepsi doğru da diyebiliriz. Kuşlar konuşabilseler de keşke bize anlatsalardı.

Gül Güne Gül'le de en güzel şarkıları eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor ve bugün hayvanlar alemini anlatıyorum size. Kedilerden bahsedeyim mi biraz da? Neden acaba hep dört ayak üzerine düşüyorlar? Bilimsel olarak izahı biraz zor aslında. Şimdi bilime göre düşen bir cisme dışarıdan bir kuvvet uygulamazsanız ona açısal bir dönme hareketi kazandıramıyorsunuz. Gerçi bir kule atlayıcısı havuza düşmeden önce havada birkaç kez takla atıyor. Yani kendi ekseni etrafında dönüyor ama bu tramplen veya kuleyi terk ederken ayaklarıyla başlattığı bir dönme hareketi. Sırt üstü düşen bir kedi önce bacaklarını kendisine, kuyruğunu da bacaklarının arasına çekiyor. Başını yere bakacak şekilde döndürüyor. Belirli bir noktada tam tersini yaparak bacaklarını ve kuyruğunu açıyor ve vücudu tam ters yöne, yani yere doğru dönüyor. Böylece paraşüt etkisi yaratarak hızını da frenliyor ve inişin biraz daha yumuşak olmasını sağlıyor. Yapılan deney ve gözlemlerde bir kedinin alçak bir yerden düşmesinin yüksek bir yerden düşmesine göre çok daha fazla hasar yaratabileceği tespit edilmiş. Mesela yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki 32 katlı bir binanın tepesinden düşen bir kediye hiçbir şey olmazken 7 katlı binalardan düşenlerde ciddi sakatlıklar, hatta ölüm vakaları görülmüş. Bilim insanları bunu da hız limitiyle izah ediyorlar. Havadan yere düşen cisimler önce gittikçe artan bir hızla yere düşüyorlar. Sonra kütlelerine bağlı olarak belirli bir mesafede hızdaki bu artış duruyor ve limit hız denilen sabit bir hızla yere düşmeye devam ediyorlar. Yani aslında bir gökdelenin tepesinden atılan madeni bir paranın yere düşme anındaki hızıyla uçaktan atılan aynı paranın hızı arasında bir fark yok. İyi ki de yok, çünkü bu limit hız olmasaydı ve cisimler gittikçe artan bir hızla düşmeye devam etselerdi yağmur damlaları kafamıza kurşun gibi düşebilirdi. Bu teoriye göre yüksekten düşen kediler yaklaşık saatte 100 kilometre sürate gelince limit hıza ulaşıyorlar. Artık hep aynı hızda düşüyorlar ve stresi atlatıp kendilerine geliyorlar, gevşiyorlar. Başlangıçta bahsettiğim o dönme hareketini yaptıktan sonra Avustralya'da yaşayan uçan sincapların uçuşuna benzer şekilde tüm vücutlarını paraşüt gibi kullanarak yaralanma olasılığını en aza indirerek yere iniyorlar. Tabii bütün deney sonuçları ve teoriler hayvan hastanelerine gelen kediler göz önüne alınarak ortaya çıkartılmış. Yüksekten düşüp de ölen veya alçaktan düşüp ölmeyip olay yerini terk eden her iki şekilde de hayvan hastanelerine uğramamış kedilerin sayısı da bilinmiyor sonuçta.

0: gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
14: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

Kış mevsimi yaz mevsimine göre biraz daha az seviliyor. Gerçi şimdi çok sıcak yazlar yaşamaya başladık. Onun için kışı da arıyoruz. Sanırım biraz böyle yer değiştirmek üzere kışla yaz. Peki kutuplardaki hayvanlar nasıl yaşıyorlar, hiç merak etmiş miydiniz? Ben sizin yerinize merak ettim. Bütün memelilerin vücutlarının ısı derecesinin 35 ile 38 derece ağırlığında olduğu sonucuna ulaştım. Uçabilenlerde bu birkaç derece daha yükseliyor bu arada. İnsan ısıya karşı çok hassas biliyorsunuz. Hava sıcaklığı 30 derece olunca denize giriveriyoruz. 5 derecede de üzerimize mutlaka mont giyiyoruz. Oysa hayvanların giysileri yok. Köpekler eksi 40 derecede kutuplarda kızak çekiyorlar. Buzlu sularda balıklar çırılçıplak yüzüyorlar. Aslında ısıdan etkilenmek sadece insana mahsus değil. Güneşin bulut arkasına girmesiyle havadaki o 2 derecelik ısı düşüşü uçan sineği zor yürür hale bile getirebilir diyor bize uzmanlar. Öğle güneşinde böyle zıp zıp zıplayan çekirge sabah serinliğinde hareketleri ağırlaştığından çok rahat yakalanabiliyor. Kendi vücut ısısından çok daha düşük ısı koşullarında yaşayabilmek için canlıların aslında 2 tane silahı var. Biri vücut ısılarını ayarlamaları, diğeri de kürk denilen vücut örtüleri. Kutup bölgesinde yaşayan bir canlı tropik bölgede yaşayana nazaran 10 kat daha fazla ısı meydana getirmek veya vücut örtüsünü 10 kat daha fazla koruyucu hale getirmek zorunda. Şimdi çok soğuk iklimlerde yaşayan hayvanların yaşam nedenleri araştırılırken hep kürkleri üzerinde durulmuş. Halbuki burada yaşayan hayvanların kürkleriyle ılıman bölgelerde yaşayan hemcinslerinin kürkleri arasında çok da ciddi bir fark yok. Üstelik domuzlar hiç kürkleri olmamasına rağmen deri altı yağ tabakaları sayesinde vücut ısılarından 20 derece daha düşük ısı ortamlarından hiç etkilenmiyorlar mesela. Zaten dünyamız da üzeri tamamen kürkle kaplı hiçbir hayvan yok biliyorsunuz. Çoğunun ayak ve burun gibi kısımları bir takım görevlerini yerine getirebilmek için açıkta kalmış. Ancak buralarda vücuda sıcak kan ileten atar damarlar, kılcal damarlar vasıtasıyla deriye daha yakın olan toplar damarları ısıtıyorlar. Bu sayede buzun üzerinde yürüyen bu tür hayvanların ayakları üşümüyor. Ama bu da hayvanın tüm vücudunun üşümeden bu soğuk ortamda nasıl yaşayabildiğini açıklamıyor elbette. Kutuplarda, buzlu sularda yaşayan balıkların 0 ve 0,6 derecedeki ortamlarda donmamalarının sırrının bu balıkların derilerindeki buz kristallerinin donma derecesini düşüren bir protein olduğu tespit edilmiş. Hatta genetik mühendisleri laboratuvar ortamlarında bu proteini üreten geni yaratmayı da başarmışlar. Bilim insanları bu örnekten yararlanarak meyve ağaçlarını dondan, işte uçak kanatlarını ve yolları buzdan kurtarabileceklerini düşünmüşler ama henüz tabii geniş çaplı üretimi birazcık zor görünüyor. Ne yazık ki sıcakkanlı hayvanların kendilerini çok soğuk ortama nasıl adapte ettiklerinin sırrı tam olarak hala çözülebilir.

0: Aferin.
1: Hayvanlar çok garip canlılar gerçekten. Ben de bugün size hayvanlar aleminin o ilginç özelliklerinden bahsediyorum. Örümcek ağıyla devam edelim mi? Örümcekler günümüz teknolojisinin bile çözemediği inanılmaz canlılar. Ve ağlarının çok özel nitelikleri olan sağlamlık ve esneklikleri bugüne kadar taklit edilemedi biliyorsunuz. Aynı çaptaki bir çelik telden iki kat daha güçlü olan bu doku ne kadar çekilirse çekilsin orijinal durumuna dönecek kadar esnek. Örümcek ağları kendine yüksek hızla çarpan nesneleri yırtılmadan esniyerek frenliyor. Tekrar gerisin geriye yaylanmadığından nesne ters yöne de fırlamıyor, yapışıp kalıyor. Örümcek ağının esneme kapasitesi bugün yapay olarak üretilmiş en iyi telin neredeyse 4 katı diyor bize bilim. Bu maddeyi yapay olarak elde etmeyi hala başaramayan bilim insanlarının örümcek çiftliği kurup örümcekleri sağarak ipliklerini aldıklarını bilmiyorum biliyor muydunuz? Yaklaşık 2,5 santimetre boyutundaki bu örümceklerden günde hayvan başına 320 metre yani yaklaşık 3 ila 5 gram arasında iplik elde ediliyor. Ve bu iplikler Amerikan ordusuna kurşun geçirmez yelek yapmada kullanılıyor. Bununla ilgili bilgiler var ama şehir efsanesi midir yoksa doğru mudur? Burası birazcık karışık. Dünyada bu arada 34 bin örümcek cinsi tespit edilmiş. Her cins örümcek farklı özellikler taşıyor. Örümceklerin hepsinde zehir bezleri var ama karadul örümceği kahverengi örümcek gibi böyle çok az türü insana zarar veriyor. Dünyanın en büyük örümceği ise Güney Amerika'nın kuzey kısmında yaşıyor. Dev bir tarantula bu. Erkeğin bacağının boyu 25 santimetreyi buluyor. Düşünsenize karşınıza çıktığını. Düşer bayılırdım herhalde diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bu canlı kurbağaları, kertenkeleleri, fareleri ve hatta küçük yılanları yakalayıp yiyebilecek kadar güçlü de bir canlı. Örümcekler diğer böceklerden farklı olarak 8 bacağı ve 8 göze sahipler. Büyüme safhasındaki bir bacak kırılırsa yerine yenisi geliyor. Vücutları iki parça, arka kısmındaki bezlerden ağ üretimi başlıyor. Buradaki çok ince deliklerden sıvı ve damlalar halinde verilen ağ malzemesi dışarı çıkar çıkmaz donuyor. Örümcek ağının her iki tarafı yapışıcı değil bu arada. Kurban ağa yakalanınca yapışkan kısmı bildiklerinden kendileri de ağa yakalanmadan onun yanına kadar gidiyorlar. Örümcek ağını amacına göre böyle farklı şekillerde örüyor aslında. Ağdaki ipliklerin de cinsleri yerlerine göre farklı bu sebeple. Yumurtaların sarmalanması için ürettiği yumuşak iplik onu aynı zamanda bir uçurtma gibi uçurabiliyor. Ağın ana yapısı, dairesel kısımları, avı yakalayacak kısmı için elastikiyetleri ve sağlamlıkları farklı ipler üretiyor. Demiştim oldukça ilginç yaratıklar diye. Örümceklerin birçok türünde erkeğe göre 4-5 kat büyük olan dişinin çiftleştikten sonra erkeği yediği doğru bu arada. Ama bu erkeklerin kendi nesillerini devam ettirebilmek, kendi evlatlarını üretebilmek için kendilerini dişiye kurban etmeleri anlamını da taşıyor aynı zamanda. Biraz da yarasaları anlatacağım size ama iki güzel şarkının hemen sonrasında.

0: Gülgün'e Gül'le. Gülgün'e Gül'le. Gülgün'e Gül'le.
1: Bugün 16 Temmuz Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mersin Protokolü tarafından şehitlikler ziyaret edildi. Şehit mezarlarına karanfil bırakılarak dua edildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il genelinde narko alan uygulaması yapıldı. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 10 araç sürücüsüne toplam 532.776 lira para cezası kesildi. Ayrıca 29 yoklama kaçağı ile çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı. Denetimler sırasında şüphe üzerine kontrol edilen 6 kişiden çeşitli miktarlarda ve cinslerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Mersin'de belediyeye ait bir merkezde atipik otizmli 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu öğretmenin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme kurumdan talep edilen son 6 aya ait güvenlik kamerası kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesinin beklenmesine karar verirken sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sabahat Aslan, Mersin ve Çukurova kıyılarında yaşanan ithal plastik atık kaynaklı deniz kirliliği ile ilgili Barcelona Sözleşmesi Sekreteryası'na resmi şikayet başvurusunu gönderdi. Başvuruda özellikle Mersin Körfezi ve Çukurova kıyılarında plastik atıklar, mikroplastikler ve nanoplastiklerin oluşturduğu çevre kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi. Mersin'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada dolandırıcılık suçundan hakkında 36 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.C. saklandığı lüks bir yazlık sitede hırsızlık suçundan hakkında 42 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. bir eczanede hırsızlık yaptığı esnada yağma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İY. de saklandığı kırsal alandaki kır evinin havuzunda yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'de ters yönde ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan araç sürücüsüne 21 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine de geçici süreyle el konuldu. Mersin'in erken dönem sanayileşme sembolü olan eski İngiliz yağ fabrikası kaderine terk edildi. Kent hafızasında çok özel bir yere sahip olan bu tarihi yapının aslına uygun şekilde restore edilerek kültür merkezine dönüştürülmesi çağrısı yapıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince trafik uygulamasında plakasız motosiklet kullanan bir sürücüye 78 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine bir ay el konulan sürücünün motosikleti de 30 gün trafikten men edildi.
0: Hava durumu.
1: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde yağış yok. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 21 kilometre hızla esecek.
0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Honda HR-V e-HEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman

0: huzurla. Yolda güvenle. İşte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesile. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var. İyi seni ister,
3: iyi finans. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
14: Gül güne gülle de bugün hayvanlar alemini konuşuyoruz. Yarasalar neden kan emerler hiç düşünmüş müydünüz? Belki de birçoğumuz hiç yarasa görmüyoruz hayatımız boyunca. Çünkü yarasalar insanlardan uzaklarda, genellikle de mağaralarda yaşıyorlar ve geceleri zifiri karanlıkta ortaya çıkmayı tercih ediyorlar. Tabiatın harikulade yaratıklarından bir tanesi. İnanılmaz özelliklere ve örnek bir toplumsal dayanışmaya da sahipler bu arada. Dünyada 900 değişik yarasa cinsi olduğu biliniyor. Kanla beslenmeleri insanların gözünde onları vampirle özdeşleştirmiş. Hep böyle korkulan bir hayvan haline getirmiş. Halbuki yarasaların çoğu kanla beslenmiyor. Zararlı böcekleri yiyorlar. İnsanlar faydalı da canlılar. Sadece bir yarasa bir saat içinde 300 kadar böcek yiyebiliyor. Muz, avokado gibi ticari değeri yüksek ağaçların çoğalmaları için polenlerinin taşınmasında da en önemli rolü aslında yarasalar oynuyor. Şimdi gelelim yarasaların şaşırtıcı özelliklerine. Bir kere yarasa uçabilen tek memeli hayvan. Dünyada nüfus sayısı olarak da ikinci sırada. Dünyanın en küçük memelisi de bir yarasa türü. İlk olarak Tayland'da keşfedilen bu minik yarasa 2-3 gram ağırlığında ve bir yaban arısı kadar büyük. Yarasalar yönlerini bulmak ve beslenmek için çok yüksek titreşimli ses dalgaları yayan canlılar. Bu ses dalgalarının frekansları 20 binin üzerinde, yani aslında ultrasonik oldukları için biz insanlar bunları duyamıyoruz. Bu ultrasonik sesler yerdeki avdan yansıyarak yarasaya geri geliyor. İşitme sistemiyle bu geri gelen sesi algılayan yarasa avının bulunduğu yeri kesinlikle saptıyor. Hatta devamlı gönderdiği ses dalgaları sayesinde onun hareketini de izleyebiliyor. Yarasaların bazılarının bir çeşit sonar olan bu sistemi o kadar gelişmiş ki dişilerini arayan erkek kurbağaların seslerinden büyüklüklerini ve iyi bir av olup olmadıklarını anında saptayabiliyorlar, biliyor muydunuz?

Bugün Gül Güne Gül'le de hayvanlar alemini konuşuyoruz biliyorsunuz. Biraz da hayvanlar niçin kış uykusuna yatarlar, bunu anlatayım istiyorum size. Kış mevsimi biliyorsunuz yaklaştıkça hava soğuyor, günler kısalıyor, yapraklar renk değiştiriyor ve tabii ki yere düşüyorlar. İnsanlar böyle sıcacık evlerinde, alışveriş merkezlerinden ihtiyaçlarını alıyorlar, sıcak arabalarına binip sıcacık evlerine geri dönüyorlar. Üzerlerinde kazakları var, hırkalar giyiyorlar. İyi de tabiatta, doğal ortamda yaşayan hayvanlar kışı nasıl geçirir hiç düşündük mü? Şaka bir yana, bir kısmı biliyorsunuz daha ılıman yerlere göçüyor. Bu konuda kuşlar ve balıklar biraz daha avantajlılar. Bazıları kendilerini kışa adapte edebiliyorlar çünkü. Daha kalın yeni tüyler çıkarıyorlar. Hatta bazı tavşan türlerinde karda saklanabilmek için tüylerin beyazlaştığını biliyoruz. Bazıları yiyeceklerini önceden depoladıkları bir sığınak buluyorlar. Bazıları da toprakta derin tüneller açarak, ama bazıları için de kış mevsimine uyuyarak geçirmekten başka çare kalmıyor. Genellikle ayıların kış uykusuna yattıklarını biliyoruz ama buna tam olarak doğru diyemeyiz. Ayılar kışın mağaralarda uzun uzun uyuyorlar ama bu kış uykusu değil. Daha doğrusu kış uykusu bir çeşit uyku değil. Normal canlılarda uyanıkken ve uyku halindeyken vücut ısısında ve metabolizmanın çalışmasında ciddi bir fark yok. Oysa kış uykusu hayvanların hayatla ölümü ayıran çizgiye kadar gelmeleri şeklinde tanımlanabilir. Bazı hayvanların kış uykusuna yatmalarının iki tane sebebi var. Havanın çok soğuması ve yiyecek bulma güçlüğü. Soğuk havada yaşayabilmek için hayvanların daha çok enerjiye ihtiyaç duymalarına rağmen karlı kış günlerinde yiyecek bulma bir imkanı biliyorsunuz azalıyor. Kış uykusu bu zor mevsimde hayvanın enerji ihtiyacını azaltan bir şey. Enerji tasarrufu sağlıyor anlayacağınız. Kış uykusu bildiğimiz şekilde uyumak değil bu arada. Buna bilim dilinde hibernasyon diyorlar. Yani vücut ısısının ortam sıcaklığına düştüğü bu durumu birçok balık türünde, kurbağalarda, sürüngenlerde, kuşlarda ve memelilerde de görebiliyoruz. Hakiki anlamda kış uykusuna yatan bir hayvanı gördüğünüzde ölmüş olduğunu sanabilirsiniz mesela. Vücut ısıları 0 dereceye kadar düşebiliyor çünkü. Bir dakika içinde sadece birkaç kez nefes alıyorlar. Kalp atış hızları o kadar düşüyor ki hissedilmiyor bile. Havalar ısındığında da vücut normal düzene geçiyor ve bunu sadece birkaç saat içinde yapıyor. Kış uykusuna yatan hayvanlar uyku süresince kendi vücutlarındaki yağı tükettikleri gibi ara ara uyanıyorlar. Bulundukları yere yazdan stok yaptıkları yiyeceği yiyenler de var elbette. Kış uykusu sırasında hayvanlar vücut ağırlıklarının %40'ına yakınını kaybediyorlar. Bu kaybın %90'ına periyodik olarak uyanmalardaki ısı üretimi ve enerji kaybı sebep olacakken geri kalan %10 kayıpsa uyku sırasında oluyor. Kış uykusu kış boyunca sürmüyor bu arada. Hayvanlar havaların soğumaya başlamasıyla birkaç günlük bir uyku periyoduna giriyorlar. Kış mevsiminin şartları ağırlaştıkça da bu periyotlar bir parça daha uzuyor aslında. Bunu da aydınlattığımıza göre iki güzel şarkıya ne dersiniz?

bugün de işte bir Gül Güne Gülle'nin daha sonuna geldik. Ama biliyorsunuz yarın yine aynı saatte tekrar birlikteyiz. Ve yine en eğlenceli konular, en eğlenceli şarkılarla akışımız devam edecek. O zaman yarına kadar kendinize çok iyi bakın ve bizden kesinlikle ayrılmayın. Çünkü harika şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz bizle kaldığınız sürece. Hoşçakalın.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir,

0: Bilmek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, Meski Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen Gittiğin Yere Kadar Öde uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece girecekleri yere kadar ücret ödeyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençleri ücretsiz olarak vereceği komut mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program 21 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için ayrıntılı bilgi Alü 185 tesisinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı resim yarışması için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya 13 Eylül tarihine kadar başvurulabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Büyükşehir web sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına MersinBelTR adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
2: En iyi müzik, en iyi program.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 kişiden 25'i adliyeye getirildi. Aralarında şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklanırken 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gençoğlu'yla yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Amasya'nın Merzifon ilçesinde çift katlı yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre ikisi ağır, 46 kişi yaralandı. Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ekipleri ve TSK DAK timi yurda döndü. İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik ABD saldırılarında bir hastanenin çevresinin hedef alındığı ve hastanenin tahliye edildiği duyuruldu. Spor. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.141 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 4 kuruş, euro 54 lira 4 kuruş, sterlin 63 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.764 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
15: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo

0: Bugün 16 Temmuz Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mersin Protokolü tarafından şehitlikler ziyaret edildi. Şehit mezarlarına karanfil bırakılarak dua edildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il genelinde narko alan uygulaması yapıldı. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 10 araç sürücüsüne toplam 532.776 lira para cezası kesildi. Ayrıca 29 yoklama kaçağı ile çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı. Denetimler sırasında şüphe üzerine kontrol edilen 6 kişiden çeşitli miktarlarda ve cinslerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Mersin'de belediyeye ait bir merkezde atipik otizmli 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu öğretmenin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme kurumdan talep edilen son 6 aya ait güvenlik kamerası kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesinin beklenmesine karar verirken sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sabahat Aslan, Mersin ve Çukurova kıyılarında yaşanan ithal plastik atık kaynaklı deniz kirliliği ile ilgili Barcelona Sözleşmesi Sekreteryası'na resmi şikayet başvurusunu gönderdi. Başvuruda özellikle Mersin Körfezi ve Çukurova kıyılarında plastik atıklar, mikroplastikler ve nanoplastiklerin oluşturduğu çevre kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi. Mersin'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada dolandırıcılık suçundan hakkında 36 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.C. saklandığı lüks bir yazlık sitede hırsızlık suçundan hakkında 42 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. bir eczanede hırsızlık yaptığı esnada yağma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İY'de saklandığı kırsal alandaki kır evinin havuzunda yakalanarak gözaltı alındı. Mersin'de ters yönde ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan araç sürücüsüne 21 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine de geçici süreyle el konuldu. Mersin'in erken dönem sanayileşme sembolü olan eski İngiliz yağ fabrikası kaderine terk edildi. Kent hafızasında çok özel bir yere sahip olan bu tarihi yapının aslına uygun şekilde restore edilerek kültür merkezine dönüştürülmesi çağrısı yapıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince trafik uygulamasında plakasız motosiklet kullanan bir sürücüye 78 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine bir ay el konulan sürücünün motosikleti de 30 gün trafikten men edildi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde yağış yok. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 21 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
7: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi, GMK Bulvarı, Liva.

0: ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, MESKİ Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen Gittiğin Yere Kadar Öde uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece girecekleri yere kadar ücret ödeyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençleri ücretsiz olarak vereceği komut mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program 21 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için ayrıntılı bilgi Alü 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı resim yarışması için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya 13 Eylül tarihine kadar başvurulabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Büyükşehir web sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: Her zaman, her yerde.

Kuyumcular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.

ve balık tutmayı denedim. Başıma ne işler sardığım olmadı. Ayşe'deki resmine hiç bakmadım. O kokulu mumlardan da yakmadım. Gözlerini düşlerime sokmadım. Her şeyinden uzak durdum, olmadı.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz, yardımlaşma duygusu istismar edilemez dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan sistemin 20 Temmuz'da hizmete alınacağını bildirdi. Amasya'nın Merzifon ilçesinde çift katlı yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre ikisi ağır, 46 kişi yaralandı. Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ekipleri ve TSK DAK timi yurda döndü. İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik ABD saldırılarında bir hastanenin çevresinin hedef alındığı ve hastanenin tahliye edildiği duyuruldu. Spor. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6141 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 4 kuruş, euro 54 lira 4 kuruş, sterlin 63 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.764 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar

0: 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, Meski Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen Gittiğin Yere Kadar Öde uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece girecekleri yere kadar ücret ödeyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençleri ücretsiz olarak vereceği komut mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program 21 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için ayrıntılı bilgi Alü 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı resim yarışması için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya 13 Eylül tarihine kadar başvurulabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Büyükşehir web sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına MersinBel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Bugün 16 Temmuz Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mersin Protokolü tarafından şehitlikler ziyaret edildi. Şehit mezarlarına karanfil bırakılarak dua edildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il genelinde narko alan uygulaması yapıldı. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 10 araç sürücüsüne toplam 532.776 lira para cezası kesildi. Ayrıca 29 yoklama kaçağı ile çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı. Denetimler sırasında şüphe üzerine kontrol edilen 6 kişiden çeşitli miktarlarda ve cinslerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Mersin'de belediyeye ait bir merkezde atipik otizmli 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu öğretmenin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme kurumdan talep edilen son 6 aya ait güvenlik kamerası kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesinin beklenmesine karar verirken sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sabahat Aslan, Mersin ve Çukurova kıyılarında yaşanan ithal plastik atık kaynaklı deniz kirliliği ile ilgili Barcelona Sözleşmesi Sekreteryası'na resmi şikayet başvurusunu gönderdi. Başvuruda özellikle Mersin Körfezi ve Çukurova kıyılarında plastik atıklar, mikroplastikler ve nanoplastiklerin oluşturduğu çevre kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi. Mersin'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada dolandırıcılık suçundan hakkında 36 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.C. saklandığı lüks bir yazlık sitede hırsızlık suçundan hakkında 42 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. bir eczanede hırsızlık yaptığı esnada yağma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. de saklandığı kırsal alandaki kır evinin havuzunda yakalanarak gözaltı alındı. Mersin'de ters yönde ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan araç sürücüsüne 21 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine de geçici süreyle el konuldu. Mersin'in erken dönem sanayileşme sembolü olan eski İngiliz yağ fabrikası kaderine terk edildi. Kent hafızasında çok özel bir yere sahip olan bu tarihi yapının aslına uygun şekilde restore edilerek kültür merkezine dönüştürülmesi çağrısı yapıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince trafik uygulamasında plakasız motosiklet kullanan bir sürücüye 78 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine bir ay el konulan sürücünün motosikleti de 30 gün trafikten men edildi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde yağış yok. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 21 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Bazen 80'ler.
17: Oturmuşum, oturum.
16: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
18: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Mustafa Sandal'ın 1994 yılında çıkardığı Suç Bende albümünden albüme adını verdiği şarkı Suç Bende ile başladık ve bir yıl sonraya gidiyoruz. Ege, senden uzak

mı? Bir Hadise Var. Bu özel albümden oldukça hareketli bir şarkı. Aşık Değilim, Olabilirim seçtim sizlere ve Mirkelam'la devam ediyoruz. Tamamıyla şarkının altyapısı Alaturka. Joker albümündeyiz. Anla artıksa şimdi dinleyeceğimiz şarkı.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılar. Bu güzel günde retroda sizlerle birlikte Pınar Aydın'dan Bekletmeyi dinledik. Benzer dönemlerdeyiz. Aşkın Nur Yengi'nin sıra

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, MESKİ Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen Gittiğin Yere Kadar Öde uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece girecekleri yere kadar ücret ödeyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençleri ücretsiz olarak vereceği komut mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program 21 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için ayrıntılı bilgi Ali 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı resim yarışması için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya 13 Eylül tarihine kadar başvurulabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Büyükşehir web sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Bel TR adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

romanı ilk albümünü Gençliğin Gözyaşını 1995 yılında yayınladı. Albümün çıkış şarkılarından bir tanesi Seni Seviyorum'u dinledik. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Grup Gündoğarken'de söz şarkımızsa...

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır açıklamasını yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bu yıl ilk kez hayata geçirilen TÜBİTAK köy okullarına yönelik destek programı kapsamında köy okullarındaki öğrencilere bilimle teknoloji desteği verdiklerini belirtti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olay günü Tunceli merkezde görev yapan tüm zırhlı araçlara ilişkin kapsamlı bilgi ve belgelerin toplanmasını istedi. İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Bornova ilçesi İnönü mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Aralık 2024'ten bu yana ülkede tutuklu bulunan bir ABD vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin verdiğini duyurdu.
1: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6141 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 4 kuruş, euro 54 lira 4 kuruş, sterlin 63 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.764 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi YMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
14: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324-521-3322, 0543-197-2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
3: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
17: Radyo Ülkü 24.

0: E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, Meski Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen Gittiğin Yere Kadar Öde uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece girecekleri yere kadar ücret ödeyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençlerin ücretsiz olarak verecek

E-Komut Mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program, 21 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için ayrıntılı bilgi Alü185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı resim yarışması için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya 13 Eylül tarihine kadar başvurulabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Büyükşehir web sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Bel TR adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.

0: Bugün 16 Temmuz Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mersin Protokolü tarafından şehitlikler ziyaret edildi. Şehit mezarlarına karanfil bırakılarak dua edildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il genelinde narko alan uygulaması yapıldı. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 10 araç sürücüsüne toplam 532.776 lira para cezası kesildi. Ayrıca 29 yoklama kaçağı ile çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı. Denetimler sırasında şüphe üzerine kontrol edilen 6 kişiden çeşitli miktarlarda ve cinslerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Mersin'de belediyeye ait bir merkezde atipik otizmli 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu öğretmenin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme kurumdan talep edilen son 6 aya ait güvenlik kamerası kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesinin beklenmesine karar verirken sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sabahat Aslan, Mersin ve Çukurova kıyılarında yaşanan ithal plastik atık kaynaklı deniz kirliliği ile ilgili Barcelona Sözleşmesi Sekreteryası'na resmi şikayet başvurusunu gönderdi. Başvuruda özellikle Mersin Körfezi ve Çukurova kıyılarında plastik atıklar, mikroplastikler ve nanoplastiklerin oluşturduğu çevre kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi. Mersin'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada dolandırıcılık suçundan hakkında 36 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.C. saklandığı lüks bir yazlık sitede hırsızlık suçundan hakkında 42 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. bir eczanede hırsızlık yaptığı esnada yağma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İY'de saklandığı kırsal alandaki kır evinin havuzunda yakalanarak gözaltı alındı. Mersin'de ters yönde ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan araç sürücüsüne 21 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine de geçici süreyle el konuldu. Mersin'in erken dönem sanayileşme sembolü olan eski İngiliz yağ fabrikası kaderine terk edildi. Kent hafızasında çok özel bir yere sahip olan bu tarihi yapının aslına uygun şekilde restore edilerek kültür merkezine dönüştürülmesi çağrısı yapıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince trafik uygulamasında plakasız motosiklet kullanan bir sürücüye 78 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine bir ay el konulan sürücünün motosikleti de 30 gün trafikten men edildi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde yağış yok. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 21 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül her mesele.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
11: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
13: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
17: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
16: Radyo Ülkü.
18: Son 2 3

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

soracak olursanız en kısa aylardan bir tanesidir Temmuz. Tabii ki süre olarak değil, sadece hissediş olarak. Çünkü genelde tatillerimizi Temmuz'a ayarlarız. İşte ne bileyim, Temmuz'da günler biraz daha kısa sürer çünkü eğlenceli ortamlara karışırız. İşte sevdiklerimizle beraber zaman geçiririz. Sıcak olduğu için evlerde durmak istemeyiz. Dışarıda da biliyorsunuz zaman daha çabuk geçer. Çünkü etrafımız hep kalabalıktır. O yüzden dediğim gibi Temmuz en kısa aylardan bir tanesi. Ve geçip gidiyor işte. Evet, bu güzel Temmuz gününde birlikteliğimiz başladı Gül Güne Gül'le de. Gayet keyifli bir iki saat vaat ediyorum. En iyi, en güzel şarkılarla. Hoş geldiniz.

Bugün size biraz hayvanları anlatmak istiyorum. Mesela kara kedi neden uğursuzdur acaba? Ya da kırmızı renk boğaları neden kızdırıyor olabilir? Veya sivrisinekler neden yazın bizi rahat bırakmıyorlar? Meraklıları için az sonra anlatmaya başlıyorum. İki güzel şarkıyla baş başasınız. Birlikteyiz hemen sonrasında. Sormasa

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülgün'ü günle.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gül güne gülle.
2: Radyo Ülkü.
3: Lafını balla bölüyorum, elini verme gidiyorum.

0: canım ne yapalım sen de söyle. Lafını bağla bölüyorum, elini verme gidiyorum, bana güvenme deniyorum.
1: Gül Güne Gül'le de bugün hayvanlar alemini konuşuyoruz demiştim. Şimdi kara kedi geçmesiyle başlayalım isterseniz. Dünya tarihinde kedilerden başka önce tanrılaştırılan, sonra böyle şeytanla özdeşleştirilip soykırıma uğrayan, sonra da tekrar evin baş köşesine yerleştirilen hiçbir canlı türü yok. Araştıracak olursanız siz de farkına varacaksınız muhtemelen. Bir insanın önünden siyah renkli bir kedi geçmesinin uğursuzluk getireceğine ilişkin inancın kaynağının milattan önce böyle 3000'li yıllara, eski Mısırlılara dayandığı zaten biliniyor biliyorsunuz. O devirlerde kediler kutsal bir canlı olarak görülüyorlar. Hatta siyah dişi kedilerin tanrıça olarak kabul edildikleri, bazı kazı çalışmaları sonucu çıkan duvar kabartmalarından da günümüze kadar ulaşmış. O devirde Mısır'da kedileri hastalık ve ölümden korumak için kanunlar bile yapılmış. Evin kedisinin ölmesi aile için bir felaketmiş mesela. Aile fakir veya zengin olsa hiç fark etmiyor. Kedi mutlaka mumyalanıyor. Çok güzel kumaşlara sarılıyor. Hatta mezarında yanına kıymetli taş ve madenler bile bırakılıyor. Kedilerin Mısırlıları bu kadar etkilemesinin sebebinin aslında çok yüksek yerden düştükleri zaman bile yara almadan kurtulmaları olduğu sanılıyor. Kedinin 9 canlı olduğu inancı o zamanlardan gelmiş aslında. Medeniyetler geliştikçe de insanlarda kedi sevgisi artıyor. Hindistan'a baktığımızda ya da Çin'e baktığımızda kediler insana en yakın hayvan oluyorlar. O devirlerde bugünkü inanışın aksine kedinin birinin önünden geçmesi o kişi için şans anlamı taşıyor. Kedilerden böyle özellikle de siyah kedilerden nefret aslında orta çağda başlıyor diyebilirim İngiltere'de. Bağımsız, bildiğini yapan, inatçı ve bazılarına göre sinsi karakterleri sayılarının da şehirlerde aşırı artmasıyla birleşince kediler gözden düşüyor elbette. O yıllarda evinde kedi besleyenler yalnız yaşayan fakir ve yaşlı kadınlar. Yine o yıllarda büyücü ve cadı inancının tüm Avrupa'da histeriye dönüştüğü yıllar biliyorsunuz. Siyah kedi besleyen bu kadınların kara büyü yaptıklarına dair kampanyalar başlatılıyor. Tabii ki siyah kedilerin geceleri şeytana dönüştükleri konusunda korku dolu halk bir sürü hikaye üretiyor. Cadı konusu bir paranoyaya dönüşünce birçok zavallı kadın kedisiyle birlikte ne yazık ki yakılıyor. Hatta bir programda bundan da bahsetmişim diye hatırlıyorum. Fransa'da Kral 13. Louis bu uygulamayı yasaklayana kadar her ay ne yazık ki binlerce kedi katledilmiş. Sonrasında ise insanlar böyle kedilerle uğraşmayı bırakmış ve kediler popülerliğini tekrar geri kazanmışlar. Peki kırmızı renk boğaları neden kızdırır dersiniz? Şarkıların sonrasında konuşalım mı?

Şarkıların hemen sonrasında birlikteliğimiz devam ediyor. Kırmızı renk boğaları niçin kızdırır demiştik. Aslında kırmızı renk hiçbir boğayı kızdırmıyor. Çünkü boğalar biliyorsunuz renk göremiyorlar. Kırmızıyı da diğer renklerden ayırt edemiyorlar haliyle. Boğa güreşinde matador boğayı eline aldığı şapkasını, şalını sallayarak kızdırıyor. Boğanın kırmızı şala saldırdığı inancı yanlış aslında. İspanya'da boğaların kırmızı renge saldırdığı inancı matadorların kırmızı başlık kullanmaları nedeniyle yaygınlaşmış. Halbuki başlıklarda bu renk boğayı kızdırmak için değil, seyircilere böyle hoş görüntü verebilmek için seçilmiş ilk etapta. Kırmızı renk aslında sadece biliyorsunuz insanları etkileyen bir renk. Yapılan deneylerde bu rengin insanlarda kan basıncını yükseltip kalp atışını hızlandırdığı saptanmış. Bunun nedeninin de kırmızının kanın rengi olduğu sanılıyor. Boğalar arenada kırmızı rengi görünce asabileşmiyorlar. Kendinizi boğanın yerine koyun, etrafınızdaki çığlık atan binlerce insanın ortasında böyle tozlu, gürültülü ve çok sıcak hoş görüntü verebilmek için seçilmiş ilk etapta. Kırmızı renk aslında sadece biliyorsunuz insanları etkileyen bir renk. Yapılan deneylerde bu rengin insanlarda kan basıncını yükseltip kalp atışını hızlandırdığı saptanmış. Bunun nedeninin de kırmızının kanın rengi olduğu sanılıyor. Boğalar arenada

0: yapısı olmuş bir hayvan. Boğa güresinin ilk versiyonu antik Yunan, Roma, Mısır ve hatta Kore ve Çin medeniyetlerinde de görülüyor. Boğaya Persler tapıyorlar, Afrika'nın bazı kesimleri ise öldürüp safrasını içiyorlar. Tüm bu geleneklerin temelinde hayvanın gücü yatıyor tabii ki. Bu geleneğin bir şekilde İspanya'ya geldiği, Avrupa ülkeleri içinde biliyorsunuz bütün düzenleri en son terk eden bu ülkede de kalıcı olduğu sanılıyor. Biraz da sivrisinekleri anlatayım size ama iki güzel şarkının hemen sonrasında.
1: Göz

0: ve Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt

0: havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
1: Kalite burada, ucuzluk burada.
2: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, MESKİ Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen Gittiğin Yere Kadar Öde uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece girecekleri yere kadar ücret ödeyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençleri ücretsiz olarak vereceği komut mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program 21 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için ayrıntılı bilgi Alü 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı resim yarışması için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya 13 Eylül tarihine kadar başvurulabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Büyükşehir web sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
7: En iyi müzik, en iyi program.

Gül Güne Gül'le de bugün hayvanları konuşuyoruz. Biraz da sivrisinekleri anlatayım demiştim size. Dünyada yaklaşık 3000 sivrisinek türü olduğunu biliyor muydunuz? Bunların çoğu aslında insanlara saldırmıyor. Zaten aksi olsaydı dünyanın her yerinde bulunabilen bu yaratıklar ormanda, dağda, insan bulunmayan yerlerde yaşamlarını idame ettiremezlerdi. İnsanların kanlarını emerek yaşayan sivrisinek türlerinin yalnızca dişileri kan emiyor. Dişiler de insanların kanlarını kendi yumurtalarını üretebilmek için protein sağlayabilmek amacıyla emiyorlar. Birçok cinste dişi sivrisinekler en azından ilk yumurtalarını kana ihtiyaç duymadan üretebiliyorlar. Fakat sonraki yumurtaları için kana ihtiyaçları var. Bulabildikleri her canlının da kanını emiyorlar. Sadece insanlar diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Hatta deniz yüzeyine gelen balıklar bile ellerinden kurtulamıyor. Erkekler çiçek özleriyle besleniyor. Yumurta üretme gibi bir dertleri yok çünkü. O yüzden insanları sokmuyorlar. Dişi sivrisinekler avlarının yerlerini duyargaları ve 3 çift bacaklarındaki alıcılarla buluyorlar. Alıcılarla nem, ter ve ısı özelliklerini saptıyorlar. Sivrisineğin duyargaları 1 santigratın 1/1000 kadar sıcaklık değişimlerini algılayabilecek kadar hassas. O yüzden karanlıkta bile bizi böyle kolaylıkla bulabiliyorlar. Yine dişi sivrisinekler insanın nefes verirken çıkardığı karbondioksit bulutu içinde ileri geri hareketler yaparak bu bilgileri değerlendiriyorlar. Avın yararlı olacağına karar verirlerse de eyleme geçiyorlar. Bazılarının sivrisinek bana dokunmaz demelerinin aslında esas nedeni ter ve nefes kokularının sivrisinek için cazip ve özendirici olmamasından kaynaklanıyor anlayacağınız. Sivrisinek sanıldığı gibi içi delik sivri uçlu bir boruyu deriye sokarak kanı emmiyor. Sivrisinek de ağzın altındaki kesede 2 tane tüp, 2 de neşter olarak kullandığı testere ağızlı bıçak var. Önce bıçaklarla deriye delik açıyor, sonra tüplerden biriyle tükürüklerini bu deliğin içine akıtıyor. Bu tükürük insan kanının pıhtılaşmasını önleyecek bir yapıda. Böylece ikinci tüpü sokarak sıvı kanı size fark ettirmeden kolaylıkla emiyor. Eğer bir dakika içinde hala fark etmediyseniz deposu kanınızla dolu olarak kafayı bulmuş şekilde derinizden ayrılıyor. Sivrisinekleri tahrik eden şey nefesinizdeki karbondioksit oranıyla derinizdeki ısı ve nem oranı olduğundan özellikle geceleri sivrisinek hücumlarını geçiştirebilmek için çok sık nefes alışverişi gerektirecek fiziksel hareketler yapmamanız gerekiyor. Yani aslında teninizi serin ve kuru tutmanız gerektiğini unutmamalısınız. Gerçi bu kadar sıcakta bunu nasıl başaracaksınız bilemiyorum ama. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

Gül Güne Gül'le de bugün hayvanlar alemini konuşuyoruz. Atlar nasıl ayakta uyurlar sizce? Amerikan kovboy filmlerinde atların geceleri kamplarda veya gündüz barların önünde daima ayakta binilmeye hazır vaziyette durduklarını mutlaka görmüşsünüzdür. Evet, doğrudur. Atlar nadiren yatıyorlar. Genellikle hasta oldukları veya doğum yapacakları zaman. Atlar günlerce, hatta haftalarca yere yatmadan ayakta durabilen canlılar ve uzun da yollar gidebiliyorlar. Ayakta dururken dizlerini kilitlemeleri ve uyumaları mümkün. İnsanlar mesela bunu denemeye kalksa muhtemelen düşüp kalırlar. Bilim insanları atların ayaktayken daha rahat olduklarını ve daha az enerji sarf ettiklerini söylüyor. Çünkü atın vücudu bir hayli büyük ve yatarken nefes almasında iç organları kimi güçlüklere yol açıyor. Hadi onlar ayakta uyuyorlar. Peki kuşlar neden V şeklinde uçuyorlar? Bunu merak etmiş miydiniz? Az sonra birlikteyiz.

Gül Güne Gül'le de bugün hayvanlar alemini konuşuyoruz. Kuşlar niçin V şeklinde uçuyorlar acaba demiştik şarkıların hemen öncesinde. Sadece kazlar değil, martılar, pelikanlar gibi büyük su kuşları da filo olarak toplu halde giderken V şekli oluşturarak uçarlar, biliyor muydunuz? Bunun nedeniyle ilgili aslında kesin olmayan, tartışmaya açık çeşitli görüşler var. Bunlardan en çok rağbet gören ikisinden bahsedebilirim size. Birinci görüşe göre sürünün V şeklinde uçmasının amacı enerji tasarrufu. Bu uçuş şekliyle öncelikle en öndeki kuş, bir arkadaki kuşa gelecek rüzgarı ve hava direncini engelliyor ve daha az enerji sarf etmesini sağlıyor. Bunun bir başka örneği de bisiklet takım yarışlarında birbiri arkasına saklanarak giden ve sık sık en öndekini değiştiren yarışmacılarda da görülür. Araba yarışlarında da mesela arkadaki araba öndekine mümkün olduğunca yaklaşarak onun kestiği rüzgar ve hava akımının avantajıyla daha az yakıt harcamayı amaçlar. İşte bu şekilde uçan kuşlarda da sık sık en öndeki liderin değiştiği ileri sürülüyor. Yine bu görüşe göre öndeki kuş kanadını çırptığında kanadının ucunda bir hava boşluğu, yani bir girdap yaratıyor. Arkadaki kuş buraya yükselen havayı kanatlarının altında bularak daha az enerji sarf ederek yüksekliğini muhafaza ediyor. Bu kuşun hareketinden de bir arkadaki kuş faydalanıyor. Bu uçuş şeklinin daha ziyade büyük kuşlarda görülmesinin nedeni de aslında bunların büyük kanatlarıyla yarattıkları hava hareketinin büyüklüğü ve arkadaki kuşun işine yarayabilmesi elbette. 70'li yıllarda yapılan bir araştırma var mesela. 25 kuşluk bir filonun bu şekilde uçarak uçuş mesafesini %75 arttırabildiği ileri sürülüyor. Ama tabii bu teoriye göre her kuşun öndekiyle aynı mesafede ve açıda uçması ve senkronize, yani eş zamanlı kanat çırpması gerekiyor ki bu gerçekte mümkün mü tartışılır. İkinci bir görüşe göre ise kuşların gözleri başlarının yanında. Dolayısıyla tam önlerini göremiyorlar. Bu uçuş şekliyle sürünün fertlerinin birbirini görerek kaybolmadan bir arada kalması sağlanıyor. Bu görüşe karşı olanlarsa kuşların geceleri de uçtuklarını, bu nedenle öndeki kuşu görmenin önemli olmadığını, zaten sürüyü kuşların bağırışlarının bir arada tuttuğunu ileri sürüyorlar. Çok basit gibi görünen bu olayın bile sebebi tam öğrenilebilmiş değil, biliyorsunuz. Belki de görüşlerin birleşimi, yani hepsi doğru da diyebiliriz. Kuşlar konuşabilseler de keşke bize anlatsalardı.

0: Gülle Gülgün'e Gül.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraş Saad Al Şureyran'la bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığın Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 1874 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Nasuh Mahruki, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı Türk milletinin gösterdiği onurlu direnişin 10. yılı anısına özel tasarımlı 5 lira hatıra para basıldı.
3: Spor.
2: 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.141 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 4 kuruş, euro 54 lira 4 kuruş, sterlin 63 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.764 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Merve yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü
15: her zaman her yerde.

Gül'le de en güzel şarkıları eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor ve bugün hayvanlar alemini anlatıyorum size. Kedilerden bahsedeyim mi biraz da? Neden acaba hep dört ayak üzerine düşüyorlar? Bilimsel olarak izahı biraz zor aslında. Şimdi bilime göre düşen bir cisme dışarıdan bir kuvvet uygulamazsanız ona açısal bir dönme hareketi kazandıramıyorsunuz. Gerçi bir kule atlayıcısı havuza düşmeden önce havada birkaç kez takla atıyor. Yani kendi ekseni etrafında dönüyor ama bu tramplen veya kuleyi terk ederken ayaklarıyla başlattığı bir dönme hareketi. Sırt üstü düşen bir kedi önce bacaklarını kendisine, kuyruğunu da bacaklarının arasına çekiyor. Başını yere bakacak şekilde döndürüyor. Belirli bir noktada tam tersini yaparak bacaklarını ve kuyruğunu açıyor ve vücudu tam ters yöne, yani yere doğru dönüyor. Böylece paraşüt etkisi yaratarak hızını da frenliyor ve inişin biraz daha yumuşak olmasını sağlıyor. Yapılan deney ve gözlemlerde bir kedinin alçak bir yerden düşmesinin yüksek bir yerden düşmesine göre çok daha fazla hasar yaratabileceği tespit edilmiş. Mesela yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki 32 katlı bir binanın tepesinden düşen bir kediye hiçbir şey olmazken 7 katlı binalardan düşenlerde ciddi sakatlıklar, hatta ölüm vakaları görülmüş. Bilim insanları bunu da hız limitiyle izah ediyorlar. Havadan yere düşen cisimler önce gittikçe artan bir hızla yere düşüyorlar. Sonra kütlelerine bağlı olarak belirli bir mesafede hızdaki bu artış duruyor ve limit hız denilen sabit bir hızla yere düşmeye devam ediyorlar. Yani aslında bir gökdelenin tepesinden atılan madeni bir paranın yere düşme anındaki hızıyla uçaktan atılan aynı paranın hızı arasında bir fark yok. İyi ki de yok, çünkü bu limit hız olmasaydı ve cisimler gittikçe artan bir hızla düşmeye devam etselerdi yağmur damlaları kafamıza kurşun gibi düşebilirdi. Bu teoriye göre yüksekten düşen kediler yaklaşık saatte 100 kilometre sürate gelince limit hıza ulaşıyorlar. Artık hep aynı hızla düşüyorlar ve stresi atlatıp kendilerine geliyorlar, gevşiyorlar. Başlangıçta bahsettiğim o dönme hareketini yaptıktan sonra Avustralya'da yaşayan uçan sincapların uçuşuna benzer şekilde tüm vücutlarını paraşüt gibi kullanarak yaralanma olasılığını en aza indirerek yere iniyorlar. Tabii bütün deney sonuçları ve teoriler hayvan hastanelerine gelen kediler göz önüne alınarak ortaya çıkartılmış. Yüksekten düşüp de ölen veya alçaktan düşüp ölmeyip olay yerini terk eden her iki şekilde de hayvan hastanelerine uğramamış kedilerin sayısı da bilinmiyor sonuçta.

Kış mevsimi yaz mevsimine göre biraz daha az seviliyor. Gerçi şimdi çok sıcak yazlar yaşamaya başladık. Onun için kışı da arıyoruz. Sanırım biraz böyle yer değiştirmek üzere kışla yaz. Peki kutuplardaki hayvanlar nasıl yaşıyorlar hiç merak etmiş miydiniz? Ben sizin yerinize merak ettim. Bütün memelilerin vücutlarının ısı derecesinin 35 ile 38 derece ağırlığında olduğu sonucuna ulaştım. Uçabilenlerde bu birkaç derece daha yükseliyor bu arada. İnsan ısıya karşı çok hassas biliyorsunuz. Hava sıcaklığı 30 derece olunca denize giriveriyoruz. 5 derecede de üzerimize mutlaka mont giyiyoruz. Oysa hayvanların giysileri yok. Köpekler eksi 40 derecede kutuplarda kızak çekiyorlar. Buzlu sularda balıklar çırılçıplak yüzüyorlar. Aslında ısıdan etkilenmek sadece insana mahsus değil, güneşin bulut arkasına girmesiyle havadaki o 2 derecelik ısı düşüşü uçan sineği zor yürür hale bile getirebilir diyor bize uzmanlar. Öğle güneşinde böyle zıp zıp zıplayan çekirge sabah serinliğinde hareketleri ağırlaştığından çok rahat yakalanabiliyor. Kendi vücut ısısından çok daha düşük ısı koşullarında yaşayabilmek için canlıların aslında 2 tane silahı var. Biri vücut ısılarını ayarlamaları, diğeri de kürk denilen vücut örtüleri. Kutup bölgesinde yaşayan bir canlı tropik bölgede yaşayana nazaran 10 kat daha fazla ısı meydana getirmek veya vücut örtüsünü 10 kat daha fazla koruyucu hale getirmek zorunda. Şimdi çok soğuk iklimlerde yaşayan hayvanların yaşam nedenleri araştırılırken hep kürkleri üzerinde durulmuş. Halbuki burada yaşayan hayvanların kürkleriyle ılıman bölgelerde yaşayan hemcinslerinin kürkleri arasında çok da ciddi bir fark yok. Üstelik domuzlar hiç kürkleri olmamasına rağmen deri altı yağ tabakaları sayesinde vücut ısılarından 20 derece daha düşük ısı ortamlarından hiç etkilenmiyorlar mesela. Zaten dünyamız da üzeri tamamen kürkle kaplı hiçbir hayvan yok biliyorsunuz. Çoğunun ayak ve burun gibi kısımları bir takım görevlerini yerine getirebilmek için açıkta kalmış. Ancak buralarda vücuda sıcak kan ileten atar damarlar, kılcal damarlar vasıtasıyla deriye daha yakın olan toplar damarları ısıtıyorlar. Bu sayede buzun üzerinde yürüyen bu tür hayvanların ayakları üşümüyor. Ama bu da hayvanın tüm vücudunun üşümeden bu soğuk ortamda nasıl yaşayabildiğini açıklamıyor elbette. Kutuplarda, buzlu sularda yaşayan balıkların 0 ve 0,6 derecedeki ortamlarda donmamalarının sırrının bu balıkların derilerindeki buz kristallerinin donma derecesini düşüren bir protein olduğu tespit edilmiş. Hatta genetik mühendisleri laboratuvar ortamlarında bu proteini üreten geni yaratmayı da başarmışlar. Bilim insanları bu örnekten yararlanarak meyve ağaçlarını dondan, işte uçak kanatlarını ve yolları buzdan kurtarabileceklerini düşünmüşler ama henüz tabii geniş çaplı üretimi birazcık zor görünüyor. Ne yazık ki sıcakkanlı hayvanların kendilerini çok soğuk ortama nasıl adapte ettiklerinin sırrı tam olarak hala çözülebilmiş değil.

Hayvanlar çok garip canlılar gerçekten. Ben de bugün size hayvanlar aleminin o ilginç özelliklerinden bahsediyorum. Örümcek ağıyla devam edelim mi? Örümcekler günümüz teknolojisinin bile çözemediği inanılmaz canlılar. Ve ağlarının çok özel nitelikleri olan sağlamlık ve esneklikleri bugüne kadar taklit edilemedi biliyorsunuz. Aynı çaptaki bir çelik telden iki kat daha güçlü olan bu doku ne kadar çekilirse çekilsin orijinal durumuna dönecek kadar esnek. Örümcek ağları kendine yüksek hızla çarpan nesneleri yırtılmadan esniyerek frenliyor. Tekrar gerisin geriye yaylanmadığından nesne ters yöne de fırlamıyor, yapışıp kalıyor. Örümcek ağının esneme kapasitesi bugün yapay olarak üretilmiş en iyi telin neredeyse 4 katı diyor bize bilim. Bu maddeyi yapay olarak elde etmeyi hala başaramayan bilim insanlarının örümcek çiftliği kurup örümcekleri sağarak ipliklerini aldıklarını bilmiyorum, biliyor muydunuz? Yaklaşık 2,5 santimetre boyutundaki bu örümceklerden günde hayvan başına 320 metre yani yaklaşık 3 ila 5 gram arasında iplik elde ediliyor. Ve bu iplikler Amerikan ordusuna kurşun geçirmez yelek yapmada kullanılıyor. Bununla ilgili bilgiler var ama şehir efsanesi midir yoksa doğru mudur? Burası birazcık karışık. Dünyada bu arada 34 bin örümcek cinsi tespit edilmiş. Her cins örümcek farklı özellikler taşıyor. Örümceklerin hepsinde zehir bezleri var ama karadul örümceği kahverengi örümcek gibi böyle çok az türü insana zarar veriyor. Dünyanın en büyük örümceği ise Güney Amerika'nın kuzey kısmında yaşıyor. Dev bir tarantula bu. Erkeğin bacağının boyu 25 santimetreyi buluyor. Düşünsenize karşınıza çıktığını. Düşer bayılırdım herhalde diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bu canlı kurbağaları, kertenkeleleri, fareleri ve hatta küçük yılanları yakalayıp yiyebilecek kadar güçlü de bir canlı. Örümcekler diğer böceklerden farklı olarak 8 bacağı ve 8 göze sahipler. Büyüme safhasındaki bir bacak kırılırsa yerine yenisi geliyor. Vücutları iki parça, arka kısmındaki bezlerden ağ üretimi başlıyor. Buradaki çok ince deliklerden sıvı ve damlalar halinde verilen ağ malzemesi dışarı çıkar çıkmaz donuyor. Örümcek ağının her iki tarafı yapışıcı değil bu arada. Kurban ağa yakalanınca yapışkan kısmı bildiklerinden kendileri de ağa yakalanmadan onun yanına kadar gidiyorlar. Örümcek ağını amacına göre böyle farklı şekillerde örüyor aslında. Ağdaki ipliklerin de cinsleri yerlerine göre farklı bu sebeple. Yumurtaların sarmalanması için ürettiği yumuşak iplik onu aynı zamanda bir uçurtma gibi uçurabiliyor. Ağın ana yapısı, dairesel kısımları, avı yakalayacak kısmı için elastikiyetleri ve sağlamlıkları farklı ipler üretiyor. Demiştim oldukça ilginç yaratıklar diye. Örümceklerin birçok türünde erkeğe göre 4-5 kat büyük olan dişinin çiftleştikten sonra erkeği yediği doğru bu arada. Ama bu erkeklerin kendi nesillerini devam ettirebilmek, kendi evlatlarını üretebilmek için kendilerini dişiye kurban etmeleri anlamını da taşıyor aynı zamanda. Biraz da yarasaları anlatacağım size ama iki güzel şarkının hemen sonrasında. Kötü.

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
12: Gülgüne Gül'le de bugün hayvanlar alemini konuşuyoruz. Yarasalar neden kan emerler hiç düşünmüş müydünüz? Belki de birçoğumuz hiç yarasa görmüyoruz hayatımız boyunca. Çünkü yarasalar insanlardan uzaklarda, genellikle de mağaralarda yaşıyorlar ve geceleri zifiri karanlıkta ortaya çıkmayı tercih ediyorlar. Tabiatın harikulade yaratıklarından bir tanesi. İnanılmaz özelliklere ve örnek bir toplumsal dayanışmaya da sahipler bu arada. Dünyada 900 değişik yarasa cinsi olduğu biliniyor. Kanla beslenmeleri insanların gözünde onları vampirle özdeşleştirmiş. Hep böyle korkulan bir hayvan haline getirmiş. Halbuki yarasaların çoğu kanla beslenmiyor. Zararlı böcekleri yiyorlar. İnsanlar faydalı da canlılar. Sadece bir yarasa bir saat içinde 300 kadar böcek yiyebiliyor. Muz, avokado gibi ticari değeri yüksek ağaçlar. ağaçların çoğalmaları için polenlerinin taşınmasında da en önemli rolü aslında yarasalar oynuyor. Şimdi gelelim yarasaların şaşırtıcı özelliklerine. Bir kere yarasa uçabilen tek memeli hayvan. Dünyada nüfus sayısı olarak da ikinci sırada. Dünyanın en küçük memelisi de bir yarasa türü. İlk olarak Tayland'da keşfedilen bu minik yarasa 2-3 gram ağırlığında ve bir yaban arısı kadar büyük. Yarasalar yönlerini bulmak ve beslenmek için çok yüksek titreşimli ses dalgaları yayan canlılar. Bu ses dalgalarının frekansları 20 binin üzerinde, yani aslında ultrasonik oldukları için biz insanlar bunları duyamıyoruz. Bu ultrasonik sesler yerdeki avdan yansıyarak yarasaya geri geliyor. İşitme sistemiyle bu geri gelen sesi algılayan yarasa avının bulunduğu yeri kesinlikle saptıyor. Hatta devamlı gönderdiği ses dalgaları sayesinde onun hareketini de izleyebiliyor. Yarasaların bazılarının bir çeşit sonar olan bu sistemi o kadar gelişmiş ki dişilerini arayan erkek kurbağaların seslerinden büyüklüklerini ve iyi bir av olup olmadıklarını anında saptayabiliyorlar, biliyor muydunuz? Yakın.

Bugün Gül Güne Gül'le de hayvanlar alemini konuşuyoruz biliyorsunuz. Biraz da hayvanlar niçin kış uykusuna yatarlar, bunu anlatayım istiyorum size. Kış mevsimi biliyorsunuz yaklaştıkça hava soğuyor, günler kısalıyor, yapraklar renk değiştiriyor ve tabii ki yere düşüyorlar. İnsanlar böyle sıcacık evlerinde, alışveriş merkezlerinden ihtiyaçlarını alıyorlar. Sıcak arabalarına binip sıcacık evlerine geri dönüyorlar. Üzerlerinde kazakları var, hırkalar giyiyorlar. İyi de tabiatta, doğal ortamda yaşayan hayvanlar kışı nasıl geçirir hiç düşündük mü? Şaka bir yana, bir kısmı biliyorsunuz daha ılıman yerlere göçüyor. Bu konuda kuşlar ve balıklar biraz daha avantajlılar. Bazıları kendilerini kışa adapte edebiliyorlar çünkü. Daha kalın yeni tüyler çıkarıyorlar. Hatta bazı tavşan türlerinde karda saklanabilmek için tüylerin beyazlaştığını biliyoruz. Bazıları yiyeceklerini önceden depoladıkları bir sığınak buluyorlar. Bazıları da toprakta derin tüneller açarak, ama bazıları için de kış mevsimini uyuyarak geçirmekten başka çare kalmıyor. Genellikle ayıların kış uykusuna yattıklarını biliyoruz ama buna tam olarak doğru diyemeyiz. Ayılar kışın mağaralarda uzun uzun uyuyorlar ama bu kış uykusu değil. Daha doğrusu kış uykusu bir çeşit uyku değil. Normal canlılarda uyanıkken ve uyku halindeyken vücut ısısında ve metabolizmanın çalışmasında ciddi bir fark yok. Oysa kış uykusu hayvanların hayatla ölümü ayıran çizgiye kadar gelmeleri şeklinde tanımlanabilir. Bazı hayvanların kış uykusuna yatmalarının iki tane sebebi var. Havanın çok soğuması ve yiyecek bulma güçlüğü. Soğuk havada yaşayabilmek için hayvanların daha çok enerjiye ihtiyaç duymalarına rağmen karlı kış günlerinde yiyecek bulma bir imkanı biliyorsunuz azalıyor. Kış uykusu bu zor mevsimde hayvanın enerji ihtiyacını azaltan bir şey. Enerji tasarrufu sağlıyor anlayacağınız. Kış uykusu bildiğimiz şekilde uyumak değil bu arada. Buna bilim dilinde hibernasyon diyorlar. Yani vücut ısısının ortam sıcaklığına düştüğü bu durumu birçok balık türünde, kurbağalarda, sürüngenlerde, kuşlarda ve memelilerde de görebiliyoruz. Hakiki anlamda kış uykusuna yatan bir hayvanı gördüğünüzde ölmüş olduğunu sanabilirsiniz mesela. Vücut ısıları 0 dereceye kadar düşebiliyor çünkü. Bir dakika içinde sadece birkaç kez nefes alıyorlar. Kalp atış hızları o kadar düşüyor ki hissedilmiyor bile. Havalar ısındığında da vücut normal düzene geçiyor ve bunu sadece birkaç saat içinde yapıyor. Kış uykusuna yatan hayvanlar uyku süresince kendi vücutlarındaki yağı tükettikleri gibi ara ara uyanıyorlar. Bulundukları yere yazdan stok yaptıkları yiyeceği yiyenler de var elbette. Kış uykusu sırasında hayvanlar vücut ağırlıklarının %40'ına yakınını kaybediyorlar. Bu kaybın %90'ına periyodik olarak uyanmalardaki ısı üretimi ve enerji kaybı sebep olacakken geri kalan %10 kayıpsa uyku sırasında oluyor. Kış uykusu kış boyunca sürmüyor bu arada. Hayvanlar havaların soğumaya başlamasıyla birkaç günlük bir uyku periyoduna giriyorlar. Kış mevsiminin şartları ağırlaştıkça da bu periyotlar bir parça daha uzuyor aslında. Bunu da aydınlattığımıza göre iki güzel şarkıya ne dersiniz? Düş.

Bugün de işte Virgül Güne Gülle'nin daha sonuna geldik. Ama biliyorsunuz yarın yine aynı saatte tekrar birlikteyiz. Ve yine en eğlenceli konular, en eğlenceli şarkılarla akışımız devam edecek. O zaman yarına kadar kendinize çok iyi bakın ve bizden kesinlikle ayrılmayın. Çünkü harika şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz bizle kaldığınız sürece. Hoşçakalın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülke. Radyo.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam
6: Garanti BBVA.
7: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
8: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Honda HR-V e-HEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
12: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: En iyi müzik, en iyi program.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlarsınız. Model araçları seyahatte bir kalite ve kor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul biletlerinizi koksalar.com ve 444-0133-0531-74 numaralı telefon.

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

0: bırakıp gitme aşkımı yalancı.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
2: Radyo Ülkü.
3: Ben çaresizliğini içine atmış, paylaşılması gereken duygularını parçalamış, yalancı dostları bir gülüşten yakalamış ve ayrıntıları bir kenara bırakmış, yalanlardan bıkmışım yani. Önümde bir deli rüzgar, yağmuru yüzüme atar. Gözümde yaş damla damla, yağmurla karışık akar. Ben bu denizlerin üzerinde koşmak istiyorum. Kuşların dilinden anlamak, uçmak istiyorum. Ben bir deli rüzgarım olduğum yerde. Hayallerin gerçek olsa, esen bir yel olsan, gönlüm...

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
7: Radyo.

0: en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü. Gel ya da git.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

Aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuşum. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun, aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten sev beni, seversen eğer. Yıllarca hep sana uzandı elim. Ne sitem, ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim. Sen de öyle sev, seversen eğer.

sensiz en hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile.

0: senle neden böyleyiz?
1: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.

Seni sonunda mutlu gördüğüm için bahtiyarım. Ne yapmak, nasıl sevmek gerektiğini, zamanın bittiğini anlayınca öğreniyoruz. Lakin geç kalmış oluyoruz diyeyim. Kırılınca keskinleşiyormuş insanın kalbi. İstemeden kanatmış olmalıyım seni. Evet, ikimize düşen bir seçim yapmak şimdi.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Yoksa küs müsün bana? Dilime ikamet edenim. Dargınsak eğer 3 günü geçeli aylar oluyor, haberin olsun. Ve bu ara yanık kokulu rüzgarlar çarpıyor yüzüm. Beni soluğumdan tutuyor üşümelerim. Boğazıma yapışmış sıtmalı kelimeler. En yakın sahada parka çektiler kendilerini. Söz dinlemez oldu sözler. Adına sır diyorlar sevmelerin. Gürültülü harflerin sükuta izdivaç ediyorlar. Mahrem duygularını telveye terk ediyorlar hani. Yorulmadın mı dilimden sessiz çığlığım? Senin yerin dağınıklığım. Toparla kendime.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kalma.